ye o kesiye o dihini wo amanyina so yere wase e wo yere urade Yesu Kristo dimo.